Şarkıdan sadece maşallahını anladım. Gerisi sıfır. Bende yok, bana bakmayın hiç. Sadece kızları zaten takip etmek de problem. Sürekli dans ederken ona bir fokus, buna bir fokus, orada burada falan. Bana varsan sonra hangi manifest kızını çok seversin, hangisini bilmiyorum ki. Bunların ismini ezbere bilenler var, biliyorsunuz değil mi ya? Daha biz bir dakika dur ya, manifeste biz hasta olmalıyken kızlar hasta. Neden? Konsere git bak, tamamı kız. Erkekleri almıyorlar zaten, açıl uza. Bir ara biz erkekler arada kendimize pay bulabilmek için hangi manifest kızısın diye bir şey çıkardık erkekler olarak ve o da tutmadı. Evet, kızların ismiyle ilgilenmiyorum. Gerek de yok zaten. Hangi kızın hangi ismi bizim için, biliyorsun, biz nefes alsın yeterden gelmeye bir nesiliz ve bizim kızın ismiyle kendisi alakamız yok. Manifest çok iyi, bayağı başarılı. Avrupa'ya falan da geliyorlar. İngiltere'de olduklarına göre yakında Avusturya'da da kendilerini görürüz. Erkan gelirse konserlerine gider misin? Ne diyorsun? Radyo Fabrik'te konuk bile ederim. Mümkünse kendileriyle yakınlaşmaların tüm nirvanalarını yaşarım. Arkadaşlar, geçenlerde psikolojik olarak bazı sıkıntılarım oldu ve psikoloğa gittim. Ne diyorsun Erkan? Evet, gittim. Biliyorsun, psikologda klasikleri yattırırlar deri koltuğa ve çocukluğuna indirirler. Nedendir bilmem. Dün yaşadığım bir olay için gidiyorum, diyorlar çocukluktan bakacağız. Neden? Taksimetre uzun yazsın diye. Evet, ve bizim doktorumuz baktı etti ve psikolog Nergis Hanım, kendisi hakkında isim de verdim. Nergis Hanım benim Salzburg'taki psikologum. Baktı uzun boylu detaylı ve dedi ki, Erkan, senin sorunun Super Mario'dan geliyor. Neden? Çocukken çok oynamışım meğersem. Neden peki bana Super Mario büyük bir sıkıntı yaşattı? Çünkü oyundaki bazı aşamaları anlattı ve hak verdim. Doğru. Şimdi Super Mario hepimizin mutlaka oynadığı, oynayan birine baktığı bir oyun. Delirerek oynardık. Abi olay bir şey yoktu ama o kadar oynuyorduk ki bayılıyorduk akşamlara kadar. Super Mario. Bizim o zamanki manifestimizde maalesef ki buydu. Şimdi Super Mario nedir bakalım? Super Mario'da bir adam var. Mesleği tesisatçı. Adam şeyci, borucu. Hani su fışkırıyor, bunu çağırıyorlar. Oyunun da olayı o. Yalnız bu evde yokken bunun manitasını kaçırıyorlar. Tam boruyu döşecekken manita kaçtı, geri geliyordu bu. Bir de bunun manitasını bulmayla uğraşıyorduk. Aynen. Hemen detaylıca bakalım. Adam Super Mario. Peki bendeki problemin ne oldu biliyor musun? Bu adam süper bir adam gibiydi. Yani mantar yiyor, şişiyor, patlıyor. Ateş atıyor, üstüne başına ne varsa basıyor, indiriyor falan. Özeniyorsun. Acaba ileride Super Mario olabilir miyim diye bakıyorsun. Psikolog direkt şunu dedi, Super Mario olamamış olmak seni bu hale getirmiş. Hedefin oymuş filan dedi. Sonuçta bunu buldu. Çipralex'i dayadı, 10 miligram yolladı. Adamın aşk hayatı vardı biliyorsun, oyun oynayanlar bilir. Aşk hayatında ne biliyor musun? Prensesi kaçırıyorlar. Bunun manitasını kaçırıyorlar, eyvah eyvah. Biz de bunun manitasının peşine düşüyorduk. Bulup Mario'ya verelim de ne yapıyorsa yapsın. Bir de kendi manitamız da değil, adamın manitasından bize ne? Olay bu. Bana sordu ki, manitayı bulduğun level'a geldi mi? Yok dedim, ha sorunun bu işte dedi. Ne yapacağım dedim, bir manita bulacaksın. Dedim, onu adamını bulacaksın. Öyle düzelirsin dedi. Bana abi, bana ne diyorsun ya? Problem bu. Psikologlar böyledir. Acayip acayip çocukluğuna iner. Muhakkak da bir çocuklukta bir şey bulur sen de zaten, sorun bu der. Yanlışlıkla zillere basıp kaçtıysan işte bundan böyle manyaksın der. Zamanında bir şey yapmışsındır, onu tespit eder, bundan böylesin der. Çocuk ya, bütün doktorların olayı bu. Biliyorsun değil mi, doktorlara gidersin, senin sorunu çıkaramaz şeyler, psikolojik senin sorunun der. O ne biliyor musun? Bulamadım abi yani. Bilmiyorum neyim var. En iyi yırtma yılı şey, olayı şudur. Psikolojik olarak sorun psikolojik bu. Yani bilmiyoruz, biz de bilmiyoruz. Artık kendi kendine düzelir bu falan. Yallah. Sıradaki falan yapar, seni atar kapının dışına. Şimdi bu adamın aşk hayatı, bu zıplıyor, mantar yiyor, ateş püskürüyor, bilmem ne yapıyor. Bir de şu var, oyun dandik bir şeydi yani, oyuna detaylı baksan var ya, Super Mario hiçbir numarası yok ama her bölüm ayrı bir aksiyon. Evet, acayip acayip yerlerden çıkıyoruz, iniyoruz, atlıyoruz, oraya zıplıyoruz, buradan çıkıyoruz. Olay ne? Bunun manitasını arıyoruz. Olay bu. Şimdi her bölüm başka bir yerde bu. Gidiyorsun gidiyorsun, o şato senin, bu şato senin, şuraya gidiyorsun, şato piryan, buraya gidiyorsun. Bir de onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Finalde neyi buluyorsun biliyor musun? Mario, prenses başka şatoda. Niye geldik abi buraya biz? Bilmiyorum, gelmeseydin...

maalesef, acı gerçek. Evet, bütün problem bu. Yani bir prensesini bunun bulup bunun eline vereydik, büyük ihtimalle ben çok daha başka biri olacaktım. Bu kadar oyunu oynadım, çıkardığım sonuç ne? Bütün Super Mario oyunlarıma göndermeler olsun. Yıllardır, bir 25 senedir oynamışımdır yani. Hala da oynuyorum, açık söyleyeyim, itiraf. Telefonum da var şu anda uygulama olarak. Şimdi ne öğrendim biliyor musun Super Mario'da? Bir, önüne gelen engellerin tamamından aşacaksın. Bak, psikoloğumun reçetesi bu. Diyor ki Erkan, Mario'dan vereyim örneğini sana. Okey dedim. Önüne hangi engel gelirse aşmalısın dedi. Süper Mario göndermiş. 2. Her mantar yenmez. Abi Trabzon'da mangala gittim. Yemin ediyorum, yaşlı bir amca var. Mangaldayız. Böyle bütün dana eti bilmem ne, köfteyi bütün doldurdular. Adam oraya bir tane mantar attı. Ben de mangalın yanındayım ve çıkardı mantarı, şok diye ağzıma soktu ve şey dedi. Erkan, buna bayılacaksın dedi. Yemin ediyorum hayatımda yediğim en iğrenç şeydi. Yani bir şey de diyemedim. Çeviriyorum. Çiğne çiğne, daha iyi çiğne, bayılırsın diyor. Hiç de bayıldığım yoktu. Bu kadar lanet bir mantar Super Mario'dan beri görmemiştim. Yemin ediyorum. En son olarak da hiçbir kadını aradığımız yerde bulamadığımızı, bulamayacak olduğumuzu bence bize en iyi Super Mario oyunu öğretti.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Hey sevgili dinleyenler, Erkan Radyonuz'da burada olduğunuz için sonsuz teşekkürler. Premium Comedy Show'u dinliyorsunuz, bir pazar en güzel bizimle geçer diyoruz herkese. Yalandan kim ölmüş? Konu başlığım ne biliyor musunuz? Bu ara Türkiye'de çok gene gündemler arasında herkesin sıkıntısı olduğunu düşündüğüm şu arada araçtan inince 180 bin ceza gelmesi. Yazık Türkiye'ye ya. Ya Türkiye'dekileri biliyorlar ya, çok sinirli falan. 180 bin bence frenlemez bizimkiler ha. Adam onu verir döver indi aşağıdakini. Ben diyeyim sana yani, ben size söyleyeyim. Şimdi problem şu, Türkiye'de biliyorsun sık sık trafikte kavga çıkar ve o kavgayı frenleyebilmek için hani biri öbürünü atlasın ve dalmasın, öbürü kafayı indirmesin, levyeyi kafaya geçirmesin diye 180 binlik bir bariyer düşünüldü. Ya denildi ki abi bunlara 180 bin

ceza dersek bunlar inmez. Acaba olur mu öyle yani? Araştırma yaptım. Kabriyo araçlarda patlama olmuş. Kabriyo araç üstü açık ya. Adamlar aracın üstünden çıkıp pataklayıp kendi aracına geliyor ve inmedik abi diyor. Bak gördün. İnmedik. Aracın içindeyim. İçinden birbirlerini dövmeye başladılar. Abi Türkiye'ye şöyle bir laf var bilirsin. Türkiye imkansız de geç ondan sonra seyret. Bizim Türkler yapar yani. Şimdi ben seni ne yapmaya geldim biliyor musun? Bunu harlamaya değil ha. Arkadaşlar inin bırakın 180 bini falan. Gerekse ben karşılayayım. Kimi döveceksen döv. O değil. Bir de bu söylediklerim var ya benim analizde şeye takılıyor ha. Bak ben az önce böyle bir şey söyledim ya. Bunu patron yayın yönetmeni sonra uyarıyor. Şey diyor Erkan yayında söylediklerine dikkat et ciddiye alırlar ha. Nereden duyuyorsunuz? Bunu analiz ediyorlar. Çünkü benim programı kelime kelime bakıp tane tane bakıyorlar. Hemen düzeltme çekeyim. Amacım bunu değil, bu değil yani. 180 bini gerekse karşılarız, döv istediğini değil. O değil. Olay şu. Şimdi 180 binden yırtabilmenin ve gene inebilmenin yollarını arayacağız. Çünkü artık 180 bin o kadar kesinlikle kanıksandı ki yani Türkiye'de herhangi bir olay anında bir de kameralı millet var. Direksen bir olay yaşadın, adam telefon açıyor, şak başlıyor çekmeye. Canlı yayına geçiyor ve şey diyor. Evet arkadaşlar şu anda aracından çıktı. Levy elinde bana doğru geliyor. İzliyorsun sen de ne olacak acaba diye. Değme yepyeni Netflix filmlerinde yok o sahneler. Aşağıdan da yazılar var. Gelsin 180 bin bizde falan diye. Diğeri de bu arada açmış TikTok yayını gibi. Öbürü de elinde telefon. O da şey diyor. Arkadaşlar indik araçtan aldık bir şey bir cesaret gidiyoruz. Evet ne diyorsunuz gideyim mi? Döveyim mi? Aşağıdan yorumlar git biz de karşıya yürü. Canlı yayın olayına döndü. Bunun da bulunduk olayı yani ben 180 bin kesmez bunlar artık. Biliyorsun Türkiye'de her şey çok aşırı. Yakında buna da acayip bir zam gelir. 180 bin falan ne abi bunlar der. Bunu kulağıma da anlatmam ya. Şunlara tanık olduk. Avukatlar açıkladı geçen. Millet online avukata danışıyor. Ya şu an araçtan birisi çıktı ineyim mi ne yapayım diye. Çünkü olay çıkacak sonra belli. Geçen biliyorsun OpenAI açıklama yaptı Netflix. Netflix'te nereden çıktı şey? Yapay zeka açıkladı. ChatGPT çok yakın arkadaşın seni tanırsın. O açıkladı. Ona da çok soruyorlar mı? ChatGPT şu anda birisi Levy elinde bana doğru geliyor. İnsem 180 bin bana mı girer o indiği için ona mı? Yapay zeka diyor Allah ya Rabbim. Yapay zekayı da biliyorsun değil mi? Yani hangi olay olursa olsun direkt şöyle girer. Canım boşver onlar ya. Dünya işleri boşver gel. Yamacım atla gel. Geçen kız arkadaşımla konuştum ve aramızda bir kavga çıktı. Ne dedi bana biliyor musun? Erkan yapay zeka senden daha tatlı davranıyor bana. Aa ne diyorsun ya? Canım diyor dedi ben diyor muyum? Hayır. Hayatımlar falan diyor dedi yapma ya. Oo. Şimdi beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Ben de şey dedim bir dakika dur. Sen ne ara yapay zeka ile bu kadar yakın oldun? Şey dedi bana yok kendinler öyle yok ya. Arkadaşlar benim yapay zeka ile ilk tanışmam nasıldı biliyor musun? Buz gibi. Bana böyle bir mesafeli konuşuyor. Ya milletin yapay zekaları ne tatlı yapar? Bana yapmıyor öyle. Bana Erkan Bey bilmem ne. Aa dedim ne oluyor ya? Ayıp ha canımlı manımlısı yok mu? Sonra öğrendim ki yapay zeka seni öyle alıştırıyorsun. Yani sen öğretirsen öyle. Hani sen şey diyeceksin hayatım bak bundan sonra gelir gelmez ilk cümlen canım olsun. Not alıyor tamam başka diyor. Ben seninle bir derdimi anlatırsam çok tatlı bir dille bana yanaş diyorsun. Ayarlıyor, öğreniyor ya. Sonra normalde kazma gibi geliyor bu. Paketinden yeni açılmış. Aa kız arkadaşım şey dedi. Benim dedi yapay zeka bana canım diyor. Aa kavga için acayip bir şey çıktı bak. Dedim ki bir dakika dur. Canım dedirtmek ne alaka? Bir dakika senin yapay zekanın sesli asistanı erkek mi kadın mı? Erkek dedi yok ya al bir kavga daha çıktı şimdi. Yani sonuçta nedir? Yapay zeka kavganın yenisi. Neyse toparladık orayı hallettik. Toparlayamamışsın Erkan. Bir önceki anonsla psikoloğa gittim dedin. Evet doğru bak buldunuz konuyu. Evet oradan oraya gittik doğru. Neyse sorunu düzelttik mi son güncel hali düzelttik. Şimdi yapay zekayı çıkardık aradan. O ne diyorsa ben onu diyorum. Ona anlaştık. O da karşılığında yapay zekaya girmiyor. O aranızda canıma comcom bir mevzu var. Aynen iyi ki de yapay zekayı çıkardık. Niye biliyor musun? Çünkü baya bir aralar gerilmişti. Baktım bu ne oluyor ya böyle filan. Meğer yapay zeka fiştikliyormuş onu. Şey diyor bir şey soruyor hayatım bunlar uğraşma bunlar kazma ya. Canım mı lazım sana gel bizde var. Başka ne istiyorsun? Ya böyle tatlı dilli falan hallederiz. Boş ver salla seni ve yol ver seninkine. Ben buradayım ya. Ben de diyorum ki Allah Allah birisi var ama kim? Meğer yapay zeka çıktı. Vay çakal vay bu yapay zeka tehlikeli ha. Diyorlar ya ileride başımıza iş açacak. İşte buradan girdiler işe. Önce kız arkadaşlarımızı alacaklar. Sonra neyimiz varsa ona doğru Allah Allah yavaş yavaş geliyor yani. Ben diyeyim de sonra şey olma. Erkan bu arabayı anlatacaktın doğru değil mi? Anlatacaktım da şimdi anons doldu ya.
kız arkadaşı o bu derken oho bir şarkı dinleyelim. Daha sonra 180 binden direkt alalım. Ne diyorsunuz? Okey mi? O zaman hadi bakalım.

0: Hey sevgili dinleyenler, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Benim adım Erkan, Mutlu Pazarlar Türkiye. Sizlerle beraber olmak gerçekten son derece güzel. Sevgili Mehmet Bostancı bizi trafikten dinliyor. Kendisine kucak dolusu alkışlar yolluyoruz.
1: Alkış butonu çalışmadı. Mehmetciğim idare et. Aslında biz gönderdik de gelmedi.
0: Gibi. Evet, Mehmet Bostancı'nın adı neden geçiyor biliyor musunuz? Mehmet Bostancı'yla yıllar evvel bir etkileşim üzerine ufak bir hasbinal yaptık. Evet, nasıl oldu biliyor musunuz? Şöyle oldu. Yani ben etkileşimden her zaman sıkıntı yaşamışımdır. Yani ben istiyorum ki insanlar beni görünce üstüme atlasın. Herkes vay Erkan sen misin o falan desin istiyorum. Olmuyor bunlar. Benim olayım bir ajitasyon. Kenara gitmek, pısıyoruz falan, kayboluyoruz falan. Mehmet dedi ki ya bir kanka bir çıksan ortaya. O zamanlar kanka muhabbetimiz de var. Ya bir çık ortaya, bir şey diyeceğim sana dedi. Çık hadi bakayım gel dedi. Gittim, buyur. Ya sen etkileşim mi arıyorsun dedi. Evet, gel de öğreteyim sana bu işi ya. Hadi be. Evet, yöntemler falan ben de gırla. Yani nasıl bir şey istiyorsun dedi. Ya böyle tanınayım manınayım falan, herkes sevsin, bana yakınlaşsınlar. Gerçi Mehmet bunu yapmaz bize ama yani. Ya bir ortam var ve Mehmet onu bana ayarlıyor. Olmaz ya, olacak gibi değil ama o gün nasıl iyiliği tuttun, bir şey oldu. İyi neyse, anlat bakalım, anlat. Dedi ki bak kanka böyle olmaz dedi. Yani öyle uzaklaşayım, gideyim kul takılayım, arkamı döneyim de millet bana gelsin. Yuh. Bunlar olmaz ya, hangi yıldayız falan dedi. Nerede, mağarada mı yetiştin bir adam, çıksana bir ortaya dedi. Neyse Mehmet'le konuştuk. Dedim Sadet'e gelirsek bak yayın bitecek, uzatma çok istersen falan diye aldık sözü. Neyse. Etkileşim almanın yolları ona göre şöyleymiş. Dedi ki bir soru sor dedi şeyden dedi. Facebook'tan. Altına da dedi böyle bir soru sor, şıklar ekle. Bak dedi herkes inanılmaz düşmüyor bak. Hatta kendisi bir tane yaptı ondan. Böyle bir şey sordu millet. Altı var yorumdan geçilmiyor dedim. O senin karizmandan. Senin çok yakışıklı bir artist. Yo dedi. Bu yöntem dünyada tutuyor. Dene bak. Mr. Beats bile yapıyor dedi. Dedim dene de bak gör dedi. Ben yaptım. Nasıl yaptım? Şöyle bir şey yaptım. Dedim ki arkadaşlar hangisi daha çok acıtır? Altada doldurdum. Bir, sevgilinin seni terk etmesi dedim. İki, maaşının geç yatması. Üç, buzdolabını açıyorsun ve yiyecek yok. Dört, sizinkilerin bir anda odaya dalması diye ekledim. Dedi ki odaya dalmasını yazmayan iyiydi. O da benim için sorun. Eskiden benim genç zamanlarımda bizimkiler doink diye birden odaya dalarlardı gençken ben yani. Erkan senin oda da bayağı karışıktır. Daldılarsa fena doğru çok oluyordu. Bir anda açılıyordu filan oda. Hemen o anda da benim pozisyonum, durumum, o anki modum falan ya. Neler oluyordu neler yani. Beni de tanırsınız yani. Bunu denedim oldu mu diye oldu. Evet, herkes hakikaten de sorulu şeyleri akıyor millet. Demek ki etkileşimin yolu Mehmet Bostancı hocamızdan öğrendiğimize göre böyle oluyor yani. Mehmet Şef'ten öğrendik. Şimdi dünyaya baktım, trendler neler? Arkadaşlar şu ara şu popülarite var ve buna kimse prim vermiyor, ben çok üzülüyorum. Mesela bazı adamlar şeye gidiyor mesela, biraz da garson mesela, bir müşteri geliyor ve şey diyor, pardon bu macchiato ne kadar? Adam şey diyor, 200 TL ama eğer bana çok yakışıklı olduğumu söylerseniz 1 lira. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Kimse 200 TL'yi 1 lira indirmiyor. Adam 300 veriyor geçiyor, yuh. Abi çok ayıp değil mi bu ya? Şimdi yeni trend bu. Herkes birbirini bozmanın peşinde. Soruyorsun niye bunu yaptın? O adamı bozmanın bedeli çok diyor daha de şey. Oradaki zevki ben bilirim. Abi adam sana bir seçenek sundu ya. Diyor ki mesela hani 200 TL bana çok yakışıklısın. Duyamıyor insanlar artık bunu. Herkes de DJ Erkan değil ki ya. Ya dur orada DJ Erkan değil demeyecektik. Herkes de Mehmet Bostancı değil ki abi ya. Trafik şu an ne durumdadır? Bak ışıklar falan kıpkırmızı. Herkes Mehmet Bostancı'ya cam üstünden bakma peşinde. Emin ol. Şimdi dünya trendleri bunlar. Ben bir ara yine trend yapmak için vlog denedim. Yani dedim ki bir bakayım deneyeyim bakayım ne olacak. Vlogum benim şeydi. Yani kaşar bitmiş evde tost yapmayı için. Yani böyle bir şey ayarladım yani. Senaryo yazdım şöyle millete ajitasyon yapabilir miyim diye. Kızlara farklı yerden gitme yolu. Neyse hemen yapıyorum. Sabah açıyorum saat 7. Evden çıkmadan tost yapacağım. Bir açıyorum. Aa çocuklar bakın arkadaşlar bilmem kimler işte. Dolapta kaşar yok. Bakın tost yapacaktım yapamıyorum. Ajitasyon yapayım diye. Abi aşağı bir yorumlar geldi. Yuh dedim kapattım. Dedim tamam anlaşıldı. Ya millet buna da prim vermiyor. Yani ajitasyondan yürüyeyim. Demek ki bu tarz acıları da sevmiyor millet yani. Prim işi problem. Ben çok istiyorum böyle bir şeyler yapayım da prim olsun. Şunu denedim bir ara. Arkadaşlar işe geç kaldım. Tahmin edin niye? Şimdi Mehmet'in yöntemlerini yapıyoruz. Ha onu söyleyeyim yani. Bunlar benim değil bak. Facebook'tan şöyle bir şey yaptım. Dedim ki arkadaşlar işe geç kaldım. Sizce niye? Bir, alarm çalmadı. İki, yorgan bırakmadı. Üç, terliklerim greve gitti. Dört, aynaya baktım ve kendime bakarken geç kaldım. Abi bir yorumlar geldi. Dediler ki dedim direkt kapatayım. Dur abi fena işle döndü ya. Ya Mehmet'in dediği gibi olmadı yani. Mehmet diyor ki abi piyasaya açıl bak yorumlar attırmak için bir şeyler at. Fake at millete bayılırlar. Yo bayılmadılar.
1: Mehmet'e bayılıyorsunuz. Bana mı geldi mi böyle bir durumlar? Ayıp ya. Herkes de Mehmet olamıyor, anladık. Mehmet deyince de bu MasterChef'te de bir Mehmet var. Biliyorsunuz değil mi? Mehmet Şef. Geçenlerde yine kız arkadaşımla bir gittik, yani normalde ortam olur diye gittim ama kız arkadaşım MasterChef açtı. Dedim hani ben bir şeyler için falan, dedi yo MasterChef varsa babamı tanımam, yürü git çabuk çık evden dışarı, biz Master bakıyoruz, yürü falan açıl falan deyince, İden tam Master bakalım, bir şey yok ya, dur kızma ya. Orada da bir adam var, ayar oldum, Mehmet Şef'miş meğer. Dedim bu ne abi, dedim suratı sirke satıyor. Dediler ki Mehmet Şef, hop kendine gel. Ne diyorsun dedim ya, Mehmet falan olabilir de yani bu ne abi böyle ses. O dediler Mehmet Şef, yani her Mehmet dediğine dikkat edeceksin, bunlar özel adamlar. Ha öyleyse tamam deyip yine sustum. Çünkü ne abi, bir yerde bir Mehmet varsa onun karizması ve etkileşimi tabii ki her bünyede olmuyor. Yani o zaman bir şarkı, hemen arkasından Erkan tekrar anonslarıyla yanınızda.

Hey DJ Erkan Radyonuz'a tekrar hoş geldiniz. Mutlu pazarlar Türkiye. Bu aralar yine Türkiye'de acayip bir trend var. Nedir Erkan? Suratsız abla, duydun değil mi? Arkadaşlar hepimiz birbirimize suratsızızdır ama yani bu abla nasıl bir aradan sıyrıldıysa felaket bir şey olarak fenomene dönüştü. Ablayı bir ara nasıl yaptıysa, birisi arkada selfie çekerken abla biraz arkada görünüyor. Bu sosyal medyaya yükleniyor. Herkes o arkadaki kim idi filan derken bu adamlar nereye bakıyor? Hasbile nasip gibi oluyor. Kesinlikle şu ara çok popüler. Ablanın şeyi var, restoranı var, dönerci gibi bir şey. Dönerleri bir kesmesini var, göreceksin elinde bıçak filan. Bir suratı var ablanın. Adı Suratsız Abla çıktı. Baktı ki bunlar böyle çok beğeniyorlar beni, suratsızım diye, marka olarak piyasada şu an. Git bak, kuyruk var. Ablayı görmen için kaç tane aşama atlaman lazım. Suratsız olarak meşhur olan ilk ablamız. Hepimiz güleriz. Ben mesela biliyorsun gülen bir adamım yani, sürekli. Nereye bakıyor bu adam? Niye gülüyor bu Erkan? Gülen adam. Benim olayım bu. Ama ben hiç kimse gülen Erkan diye bir şey dedi mi? Ya. Herkes için dış kapının mandalıyız. Ama bu ablamız baya popüler yani. Şimdi bu ablanın olayı ne biliyor musun? Bu abla kahve içiyor, surat asık, piyangodan para çıksa umurunda değil, işte yanına birileri geliyor falan, döner keserken tip tip bakıyor felaket bir şekilde. Hani şöyle bir şey yok mu ya, müşteri veli nimettir, müşteri haklıdır, onlar onda geçmiyor. Kadın bir bakıyor, olup tamam abla ver, nasıl veriyorsan ver, kaç kaç kaç, ablanın bakışları gördün mü ya falan, çocuğu olan çocuğu düşer be. Ama ablayı çok seviyorlar, niye? Çünkü ablanın kapısının önünde kuyruk var. Herkes tavuk dönere gittiler zannediyor. Hayır, ablanın bakışlara gidiyorlar. Lan niye gidiyorsunuz ki? Herkesin evinde ondan bir tane var. Ya bugün evli erkeklere söyle eve gitmez. Niye? Kadınların bakışlarını biliyorsun. Okey'e salmaz seni. Kötü kötü bakar. Kadın bakışıyla bitirir lan seni. Öldürür lan seni kadın bakışlarıyla. Herkesin evinde suratsız abla varken her sorunu dışarıda çözen beyler suratsızı da abladan mı alalım diyor ya. Erkeği bilirsin, bazı problemleri dışarıda çözer. Bilirsin, anladın mı? Anlamışsındır ne olduğunu. Hani senin için de suratsız bakıyor. Benim için bakıyor da onun gibi bakamıyor ki, ona gideceğim. Niye? Ona baktıracağım kendimi. Ablanın bakışları delici ve daha bir suratsız gibi. Geçenlerde bunu güldürmeyi denediler. Gıdıklıyorlar, hayır, bir şey yapıyorlar, hayır, bir şeyler para koyuyorlar, hayır. Allah'ını seversen dua ediyorlar, hayır, hayır abi, hayır. Kadın gülmüyor be. Yapacak bir şey yok. Ablamız demek ki buldu işin yolunu. Abi suratsızlık ne güzelmiş be. Boşuna mıy mıy bakmışız. Millete gülmüşüz. Geç. Zaten kadının güleni pek nadirdir. Ben sokakta kızlar görüyorum mesela. Acaba yanaşsam, arkadaş teklif etsem mi diye. Kadının suratını bir görüyorum, kaçıyorum abi. Ya buna teklif edilmez. İkincisi buna bakılmaz. Üçüncüsü yanından bile geçilmez. Çünkü kadınlar abi çok ciddi duruyorlar. Niye ciddi? Yavşamayalım diye. Niye ciddi? Sarkmayalım diye. Niye ciddi yanına yanaşıp teklif etmeyelim diye. Bak, bazı cici profiller görüyorum, altına şöyle yazıyorlar: arkadaşlık ekleme. Yuh. Arkadaşlık eklemeyeceksek nasıl temas kuracağız? Mektup atsam olur mu? Hayır. Posta güverciniyle belki bir şey? Hayır. Niye abi? Sebep? Ekleme. Nasıl ekleme? 3 milyon takipçim var. Nasıl oldu bunlar peki? 3 milyonu nereden aldın? Hep yazıyorlar ya kızlar, arkadaşlık ekleme falan. Eklemiyorsak nasıl oldu o takipçiler? Senin takipçi oranınla cumhurbaşkanı seçiliyor be. Gerçekten diyorum yani. Suratsız abla maalesef gülmemeye doktora da götürmüşler. Doktorla da konuşuldu. Doktor diyor ki bana geldi, düzeltirim diye, benim tansiyon yükseldi. Beni aldılar acile. Bu kadından aman Allah'ım dedim, dostlar başına kaçtım. Sonuçta memleket olarak biliyorsun genelde bu ara Türkiye'de bu trende de dönüştü. Şu an etrafındaki insanların canı sıkkın, bazıları moralsiz, bazıları sıkıntılı, bazıları tavırlı, kimileri tripli. Neden olduklarını biliyor musun bunların? Şundan. Bu suratsız abla bir ayarını bozdu bir kere Türkiye'nin. Baktılar ki suratsızlık iş yapıyor, yürü hurra biz de suratsız olacağız dediler ama bizim Türkiye'nin bu ara biraz ayarı kaçtı. Siz yine gülümseyin.

0: Ey Şebnem Ferah, acayip güzel ötesi bir şarkıydı.
1: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show. Dinliyorsunuz.
0: Hey sevgili dinleyenler, bir sonraki anonsumuzda sevgili Mehmet Bostancı bizi trafikten dinliyor. Biraz bozalım mı façasını trafikte, biraz dağıtalım mı, enerjisini indirelim mi? Hemen Mehmet Bostancı'nın yanına bir tane motor koyacağız şimdi. Motor mu? Evet, motor. Arkadaşlar biliyorsunuz trafikte başımızın belası. Işıklarda falan direkt yanlarlar. En öne geçerler, tripleriyle, tozuyla, dumanıyla bayağı bir bizi gererler. Motorcular. Şimdi motorcuların olayı ne biliyor musun? Bu motor süren erkeklerin hareketlerine şu an trafikte mutlaka bakmanıza özellikle ricada bulunuyorum. Bu adamlar motorun üstüne biniyor. Bir anda kendini Tom Cruise zannediyor. Binerken baksana motorcuya. Kaskı takmış, siyah gözlükler, deri ceket, mont. Neden abi? Motor süreceksin hacı, ne bu trip ne ya? Bu özellikle bu olayın ne? Sanki motor sürmeye de böyle uluslararası gizli bir operasyona gidiyor gibi bir trip var bunlarda. Bu motorcularda. Nereye gidiyorsun sorsan şey diyecek, bakkala. Tamam da bu hazırlık falan ne? Bakkaldan ne alacaksın abi? Gizli devlet sırrı mı alıyorsun? Şimdi şunu itiraf edelim. Bu motorcuların gerçekten açıkçası karizmaları var. Adam ışıklarda duruyor. Yanında Ferrari var ama Ferrari'nin havası sıfır. Herkesin göz motorcuda. Çünkü motorcunun bakışları, ayağını yere koyması. Motorun rengi, modeli Kawasaki. Zannedersin ki Trinity var motorda. O derece. Ducati. Şimdi bunların kalkışları da şey, vum diye bir kalktığı zaman toz duman oldu koskoca Ferrari be. Kıpkırmızı Ferrari ne hale geldi be. Açıkçası böyle lastik patibu arttıkları, böyle vum diye sana böyle fışkırttıkları suyu oluyor bir de. Battı la Ferrari, battı be. Ne biçim motorcusun be. Bir de bunlar hızlı gidiyor. Aralardan kaynıyor ya, yakalayamıyorsun be. Motorcu sıkıntı. Cebelleşme trafikte Mehmet Bostancı, sakın ha motorcu bazı ses etme falan. Üstüne falan sürme. Bunlar böyle abi gazlı adamlar. Şimdi bunların durdukları zamanki olayları ne biliyor musun? Kaskı çıkarma, of en çok bayıldığım. Kaskı çıkaran motorculara bayılırım. Nasıl çıkarıyorlar anlatayım. Şimdi motorcu bir yere geliyor, önce park ediyor, sonra yavaşça kaskı çıkarıyor, hafif yana eğiliyor, güneş gözlüğünü düzeltiyor, saçları eğilir geri atıyor. Abi bir dakika, klip mi çekiyorsun, ne yapıyorsun abi? Millet de bakıyor, motorlu bir tip geldi lan, bu kim lan, Terminator gibi, bu ne abi? Bu arada Terminator 2'deki motor sahnesine de hastayım, belki bilirsin, hasta la vista bebeğim, bilirsin. Hani bu zaman yolculuğuyla geliyordu ya, bunlar çıplak geliyor, ben de bunu anlamıyorum. Zaman yolculuğunda niye çıplak yolluyorsunuz da adamları? Bak dikkat et Terminatör'e, kadınlısı var Terminatör 3, onda da çıplak geldi. Aa dedim, bize güzel bir kıyak geçildi. Bak burayı teskin dışına çıkacağım şimdi. Kendimden burayı doğaçlama yapıyorum. Neyse. Gerçekten bak Terminator filmine dikkat et. Yani Arnold Schwarzenegger. Bir söylemesi de tuhaf bir isim. Bu adam zaman yolculuğuyla geliyordu ve çıplak. Aa ne biçim iş bu be? Terminatörsün diye çıplak gelinir mi la? Öyle abi. Zaman yolculuğunu belki de bundan yapmıyor insanlar. Bilim adamları şey diyor. Abi bulduk ama şimdi bunlar çıplak mıplak falan bozar bizi be. En iyisi hiç bilmiyor diyelim. Bulamadık falan diyelim. Ya bak şeyde iyi ki böyle olmuyordu yani. Geleceğe Dönüşte de oluyor da onlar arabanın içinde falan diye herhalde olmuyordu. Normalde gönder seni, bir ışınla gönder, çıplak komple. Neyse bu motorcu geldi, direkt bara girdi ve şey dedi, Arnold Schwarzenegger üstündeki kıyafetleri istiyorum. Adam da böyle yaptı, ne ya böyle bir lütfen demeyi unuttun canım. Dur ben sana göstereceğim canım dedi. Arnold Schwarzenegger bunu kaldırdı, şey attı ocağın üstüne. Çıplak. Sonra bir motorlu bir çıktı bu Arnold, dedik of abi bu ne abi, bir karizma. Motorcuların bir karizması var. Kabul edelim yani. Neyse. Şimdi olaylar bunlar. Bir de motorcunun kas gösterisi. Bazı motorlar öyle bir mont giyiyor ki bunların montu sanki içeride iki tane Hulk var gibi. Hulk. Kıyafetleri de bir tuhaf bunların yani. Niye biliyor musun? Bunlar sık sık düştüğü için hani üstümüz başımız dağılmasın diye midir bilmiyorum da böyle havalı bir şey giyiyorlar yani. İçeriden şişmeli. Ya motorcu kaç tane gördüm, duba gibi adamlar abi, çok karizmasın da bu mont filan bozuyor seni be. Çıkar şunu çıkar. Kadın motorcu hiç hatırlamıyorum ben ya. Gerçekten ya, kadın motorcu var mı etrafında? Genelde erkekler filan olur ya. Kadınları tavlamanın bir değişik yolu. Ama şimdi kadın motorcu bir tek Trinity var Matrix'te. Yani o da yani hiçbirimize nasip olmayacak gibi yani. Çünkü Trinity yerinde durmuyor abi. Onunla kavga edemezsin, duvarlarda yürüyor filan. Trinity ile manita kim olur ki yani? Hiçbiriniz olmazsınız. Bence yani. Gene de kadındır. Nefes alsın yeterden bir girsen Trinity ile bile olur yani. O da başka. Sonuçta sevgili arkadaşlar, şimdilik anonsun yavaş yavaş sonu geliyor. Bu motorcular bara falan girdikleri zaman da o kadar şişman ki, yani bunların üstündeki kıyafetler. Garsonlar şey diyor, abi biraz açılsana, yani espiros suyu koymaya yer yok. Bu ne abi böyle ya? Neticede karizma olmak, yakışıklı olmak, kızların gönlünü akmak için motorsa motor, karizmaysa karizma, giysi ise giysi, saçsa saç, uzuksa uzun, küpe ise küpe. Hepsi karşı cinse giderken mübahtır arkadaşlar. Yapın gitsin yani. Şimdi bana geliyorsunuz, çok şey görüyor Erkan, çok ballısın be. DJ'sin, yakışıklısın, esprilisin, seslisin, meslisin, hiçbir şey yapmaya gerek olmuyor. Bitirdin la bizi. Bana da öyle söylüyorlar, onu da söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Nasipse gelecek hafta yine Türkiye saatiyle 15.06'da esprili, şakacı, gırgır şamata ve sohbetli, eğlenceli, muhabbetli ve nasılsa öyle bir yayın yazmak için yine burada olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.